Korsan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Gürer Aykal Eskişehir'in Çifteler Köyü'nde dünyaya gelmiş, Fırat Nehri'nde yüzmeyi öğrenmiş, Diyarbakır'ın Süryani Kilisesi'ndeki orgu çalmış, Sülüklü Sokak'ta futbol takımı kurmuş, babası, müzik öğretmeni Tevfik Hoca sayesinde doğal bir müzik ortamında yetişmiş. Bir gün devletin müfettişleri Anadolu'da tarama yaparlarken onun absolut kulağını öğrenmişler. Ankara Devlet Konservatuvarı'na getirildiğinde 11-12 yaşlarındaymış ve 26 yaşına dek bu kurumun öğrencisi olmuş. Okuldaki ilk günlerinde küçük çalgı toplulukları kurup kendine göre besteler yazıp onları yönetmesi hocalarının dikkatini çekmiş. Ahmet Adnan Saygun yaşamı boyunca onun hamisi, Profesör Lessing ise rol modeli olmuş. Londra'da Royal Academy ve Guildhall Music School'dan sonra Roma'da Santa Cecilia'nın diplomalarını almış. Yaşamının her döneminde içerik ya da yorum açısından yoz bulduğu müzikle savaşmış. Böylece kimi orkestracının protestosuna uğrarken kimi orkestracıya da yeni ufuklar açmış. Dünyanın değişik köşelerinde sayısız Türk yapıtı çaldırıp pek çok yabancı sanatçıya da Türk bestecilerini tanıtmış. 1991'den beri Sevda Cenap Ant Vakfı'nın danışma kurulu başkanı olan Gürer Aykal, bu kitapta yaşam öyküsünü kendi ağzından anlatıyor. Onunla orkestra şefliği üstüne yaptığımız bir söyleşi nice genç müzikçiye ışık tutacaktır. Ben ilk kez bir orkestra şefinin portresini yazdım. Tutkulu ve başarılı bir cumhuriyet çocuğunun dünyasını sizinle paylaşmanın kıvancını yaşıyorum. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadsel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir. 1989'dan bu yana kaleme aldığı farklı yayın evleri tarafından yayınlanan 25 kitabının sonuncusu olan İki Alem Arasında Ali Darmar'ı Temmuz ayında Ayın Müzik Kitabı köşesinde tanıtacağız.

Gürer Aykal, bir Cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

0: Müzik Masası Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Müzik Masası'nda bu hafta müzik tarihinin nevi şahsından münhasır, sabırlı ve inançlı dehalarından birinin Anton Bruckner'in dünyasına kapı açacağız. Programımızda bestecinin senfonik yolculuğunun ilk büyük olgunluk adımı olan Dominör 2. Senfonisi var. Bruckner'i anlamak, onun hayat hikayesindeki o tezatı anlamaktan geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. 1824 yılında Avusturya'da Ansfelden köyünde bir okul öğretmeninin oğlu olarak doğuyor. Hayatının büyük bölümünü bir taşrada St. Florian Manastırı'nda org çalıcısı olarak geçiriyor. Bruckner hırslı bir kentli değil, derin bir dini inanca sahip, mütevazı, hatta taşralı saflığını ölene kadar korumuş bir insandı. Ancak bu sessiz adamın içinde volkanlar patlıyordu diyebiliriz. Klasik formun sınırlarını öyle bir zorladı ki dönemin muhafazakar Viyana müzik çevresi ve ünlü eleştirmen Edward Hanslick tarafından adeta topa tutuldu. Anton Bruckner hayranı olduğu Wagner'in operalarındaki o devasa, ucu bucağı olmayan armoni dünyasını alıyor ve saf enstrümantal müziğe yani senfoniye uyarlıyor. Onun romantik senfoni dünyasındaki yeri tabii ki sarsılmazdır. Brahms'ın daha kompakt ve klasikçi senfonilerine karşılık Bruckner, Schubert'ten aldığı o bitmek bilmeyen melodi nehirlerini, Beethoven'dan aldığı yapısal görkemi ve manastırda kilise orgunu çalarken keşfettiği o çok sesli tını bloklarını birleştiriyor. Tamamlanmamış 9. senfonisi dahil olmak üzere ki erken dönem çalışmalarıyla birlikte toplam 11 senfonilik bir külliyat var ortada. Dönemin en büyük ses yapıtları diyebiliriz bu eserlere. Bugün dinleyeceğimiz 2. senfoni Bruckner'in Viyana'ya yerleştikten sonra yazdığı, kendi sesini tam anlamıyla bulduğu bir eserdir. Dönemin orkestraları eseri o kadar uzun ve çalınması imkansız bulmuşlardır ki Viyana Filarmoni ilk provalarda eseri reddetmiş ve esere Duraklamalar Senfonisi adını takmış. Çünkü Bruckner bölümler ve temalar arasında büyük sessiz boşluklar, nefesler yerleştirir. Oysa bu duraklamalar müziğin nefes alma anlarıdır. Evet, 4 bölümlü olan bu yapıt melankolik bir dominör temayla başlıyor. Ardından gelen Adagio bölümünde biz adeta bir dua iklimine giriyoruz. 3. bölümdeki Scherzo, Yukarı Avusturya'nın köylü danslarını podyuma taşıyor ve final bölümü muazzam bir enerji patlamasıyla Do majörün mutlak zaferine ulaşıyor. Bugün bu özel eseri çok rafine ve derin bir kayıttan dinleyeceğiz. Orkestra Güney Almanya Filarmoni Orkestrası. Bu topluluk Alman orkestra geleneğinin o koyu sıcak, yumuşak üflemeliler ve derin yaylı tınılarını en saf haliyle koruyan bir orkestra. Onları yöneten isim ise opera dünyasının ve Alman şeflik ekolünün gizli kahramanlarından biri Hans Zanotelli. Zanotelli gösterişten uzak, partisyona son derece sadık ama müziğin içindeki o dramatik tansiyonu çok iyi yöneten bir şeftir. Stuttgart ve Augsburg gibi önemli müzik merkezlerinde genel müzik direktörlüğü yapmış. Stuttgart Devlet Operası'nda önemli prodüksiyonlara imza atmış bir şef. Bu şef ve orkestranın kaydettiği bu albüm Bruckner'in 2. senfonisinin hak ettiği o dinginliği, o meşhur duraklamaları ve manevi derinliği en iyi hissettiren yorumlardan biri. Zanotelli, Bruckner'in aceleye getirilmemesi gereken o geniş zaman felsefesini mükemmel bir işçilikle ortaya koyuyor bana göre. Şimdi 19. yüzyıl Viyana'sının tam karmaşasından sıyrılıp bir taşra dervişinin gökyüzüne uzanan seslerine kulak vereceğiz birlikte. Güney Almanya Filarmoni Orkestrası, Şef Hans Zanotelli yönetiminde bestecimizin 2. senfonisini çalıyorlar. Dinleyelim.

0: Borusan Klasik'te yayınlanan Müzik Masası programının bu haftalıkta sonuna geldik. Tek bir eser dinlemiş olduk bugün sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü müzik masamızda romantik senfoni geleneğinin sınırlarını genişleten o mütevazı dehanın, Anton Bruckner'in erken dönem şaheseri 2. senfoniyi dinledik. Bestecinin taşralı ruhunu kilise orgundan orkestraya taşıdığı o devasa tını bloklarını ve Viyana müzik çevrelerine meydan okuyan o meşhur duraklamalarını birlikte deneyimledik. Müzik Masası her cuma saat 10 ve pazar 15'te müziğin seçkin ve derin sayfalarını aralamak üzere Borusan Klasik'te. Bir sonraki programımıza kadar da kulaklarınızdan müziği, ruhunuzdan dinginliği eksik etmeyin sevgili dinleyicilerimiz. Ben Serla Balkarlı, mutlu bir gün ve güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.
1: Müzik Masası Serla Balkarlı hazırladı ve sundu.
2: Sevgili İstanbullular, bu akşam ne yapıyorsunuz? Cuma akşamını canlı piyano dinleyerek geçirmeye ne dersiniz? Dahası bir klasik müzik ustasını kendi isteklerinizle yönlendirip interaktif doğaçlamalarının parçası olmak size nasıl hissettirir? Ben Hakan Ali Toker. Bu akşam 19.30'da İstanbul Ataşehir'de bulunan Kuğu Müzik Mağazası'nda 19. yüzyıl salon kültüründen bahsedeceğim, nefis ve şaşırtıcı hikayeleri olan valsler çalacağım. İki de konuk sanatçım olacak, ülkemizin en başarılı piyanistlerinden Tutu Aydınoğlu ve Cem Babacan'ı hem solo dinleme şansınız olacak hem de üçümüzü bir arada üç piyano çalarken. Kuğu Müzik'te dünyanın en kaliteli piyano markalarından Fazioli'ler yan yana dizilmiş durumda. Biletler 2500 lira girişten temin edilebilir ve ikramlar dahildir. Bu bilgileri Hakan Ali Toker Instagram hesabımdan tekrar kontrol edebilirsiniz. Akşama görüşmek üzere.

İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Korsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

İkinci bölüm, umuda giden yolu keşfetme niyetiyle ve bir soruyla başlıyor. Korku nedir? Bireysel ve evrimsel bir tepki mi? Kültürel ve simgesel bir duygu mu? Yoksa bir iktidar aracı mı? İkircik.

Farklı pencerelerden bakınca korkunun tanımı genişliyor. Temel ve asıl olan korku, hayatta kalmayı kolaylaştıran evrimsel bir savunma mekanizması. Tehlikeye karşı verilen otomatik ve hızlı bir tepki. Beynimizin amigdala bölgesi, canımıza kasteden tehlikeyi algılar algılamaz bedenimizi alarma geçirir. Kalp atışımız hızlanır, kaslarımız gerilir, dikkatimiz odaklanır. Korku ve savaş, kaç ya da dona kal tepkisi hayatta kalmak için gereklidir.

Öte yandan korku sadece bireysel bir tepki değil, kültürel olarak da şekillenen bir duygudur. Örneğin farklı toplumlar farklı şeylerden korkar. Çünkü korkular mitlerle, tabularla, inanç sistemleriyle de biçimlenir. Bazı toplumlar için doğaüstü varlıklar korku nesnesiyken, bazıları için sosyal dışlanma en büyük korkudur. Ritüeller, masallar ve yasaklar korkunun hem taşıyıcısı hem de düzenleyicisidir. Ayrıca korku, toplumsal düzenin kurulmasında da işlevseldir. Bir grubun ortak korkuları, onu bir arada tutan duygusal yapıştırıcı olabilir. Bu çerçeveden değerlendirildiğinde, korku sadece bireyin değil, toplumun ürettiği bir duygudur ve düzenin sürmesini sağlar.

Korku aynı zamanda iktidar ilişkileriyle örülmüş siyasal bir araçtır da. Devletler ve egemen yapılar halkı kontrol altında tutmak için korkuyu üretir ve yönetir. Tehdit algısı sürekli yüksek tutulursa bireyler güvenlik için özgürlüklerinden vazgeçebilir. Bu korku bir duygu değil, politik ve ideolojik olarak üretilen ve yönetilen bir iktidar aracıdır.

Evrimsel savunma mekanizmamız olan, hayatta kalmamız için gerekli olan korku haricindeki diğer tanımlar, bireyin hayatını sona erdirmeden bitiren, yalnızca geceleri değil, gündüzleri de susturan cinstendir. Kafamızın içindedir. Bize hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimizi fısıldar. Toplum eliyle, iktidar eliyle her gün yinelenen bu fısıltı zamanla iç sesimize dönüşür. İşte bu noktada yaşamsal bir gereklilik olan korku bizi yaşamdan kopartan bir hapishaneye dönüşür. Rızamızla kurduğumuz, kilitleyip anahtarı da başkasına teslim ettiğimiz bir zindanda öğrendiğimiz, öğretilen bir çaresizlik içinde makbul vatandaşın hayatını yaşamaya başlarız.

Bugünkü ikinci bölümü değerli gazeteci Ozan Gündoğdu'nun beğeniyle dinlediğim programından ilhamla hazırladım. Korkunun Antikoru 3 Duygu başlıklı bu programda Gramsci'nin şu sözünü hatırlatıyordu Gündoğdu. Egemenlik yalnızca zorla değil, rızayla da kurulur. Ülkemizin de aralarında olduğu coğrafyalarda korku ikliminin nasıl makbul vatandaşlar yarattığını sorgulayan Gündoğdu, korkunun antikoru olan üç duyguya sahip çıkarak umudu nasıl diri tutabileceğimizi tartışıyordu. Ben de ikinci bölümde korkunun antikoru üç duyguyu güçlendirecek bir katalizör eklemek istedim. Ozan Gündoğdu'nun korkunun antikoru olarak tanımladığı cesaret, utanma ve umudu çoğaltmak için müzik, müzik ve müzik diyorum.

1891-1937 yılları arasında yaşamış olan İtalyan düşünür Antonio Gramsci, Mussolini rejimi tarafından hapsedilmiş ve hapishane günlerinde 20. yüzyılın en etkili politik teorilerinden biri olan hegemonya teorisini geliştirmişti. Gramsci'ye göre hegemonya, bir sınıfın diğer sınıflar üzerinde kurduğu kültürel, ideolojik ve ahlaki liderliktir. Zor kullanımıyla değil, rızanın üretilmesiyle işler. Egemen sınıf, kendi çıkarlarını toplumun ortak çıkarı gibi doğal ve mantıklı gösterir. Bu yüzden egemenlik yalnızca polisle değil, okul, mabet, aile ve medya aracılığıyla sürdürülür. Gramsci'nin hegemonya kavramı, iktidarın yalnızca zorla değil, kültürle, anlamla, alışkanlıkla nasıl yeniden üretildiğini gösterir. Her insan filozoftur der Gramsci, çünkü herkes yaşadığı dünyanın anlamını bir şekilde üretir. Ama şu soruyu da daima hatırlatır. Anlamlı olarak kabul ettiğin şeyler gerçekten senin düşüncelerin mi, yoksa sana öğretilmiş olanlar mı?

Zorbayı destekleyen ve eline geçen ilk fırsatta zorba olan birey, zora rıza gösteren makbul vatandaştır. Zor jandarma, rıza öğretmendir. Zor gece yarısı kapıya dayanır, rıza ise gündüzleri televizyonda konuşur. Der ki, iyisin, sakinsin, uyumlusun, makbulsün. Bireye fark ettirmeden kendi iyiliği için düzenin değişmesinden korkması gerektiğini söyleyen, böylece onu değişim istemeyen, sorgulamayan, çok konuşmayan, boyun eğen, ne yaparsa yapsın düzenin değişmeyeceğini düşünen, nihayetinde değişime karşı gelen bir makbul vatandaşa dönüştürür.

1967 yılında Gordon Stephenson, 5 maymun deneyi olarak bilinen bir deney yapar. Bir kafese 5 maymun konur, kafesin tepesine de muz asılır. Bir maymun merdivenle muza ulaşmaya çalıştığında sadece merdivendeki değil, kafesteki bütün maymunlar soğuk suyla ıslatılır. Bir süre sonra hiçbir maymun merdivene tırmanıp muz yemeye yeltenmez. İkinci aşamada kafesteki maymunlardan biri yeni bir maymunla değiştirilir. Yeni gelen maymun olanlardan habersizce muz yemek için merdivene yöneldiğinde diğerleri ıslanmak istemedikleri için onu döverek merdivene çıkmasını engeller. Üçüncü aşamada eskilerden bir maymun daha yenisiyle değiştirilir. İlginç şekilde yeni geleni merdivenden alıkoymak için en şiddetle döven sonradan gelen maymun olur. Oysa ki onun ıslatılmayla ilgili hiç tecrübesi yoktur. Neden dövdüğünü bile bilmez. Sonuçta değişe değişe kafeste ıslanma cezasını hiç yaşamamış olan 5 maymun kalır. Soğuk su çoktan kaldırılmış ama korku yerleşmiştir. Hiçbir maymun soğuk suyla ıslatılma cezasını yaşamamış olsa da muz yemek için yukarı çıkmaz. Stephenson, öğrenilmiş çaresizliğin gelişimini gösteren çarpıcı bir deney gerçekleştirmiştir.

George Orwell'in 1984 adlı distopyasında korku, bireyin sadece bedenini değil, düşüncesini de teslim alan bir aygıta dönüşmüştür. Romanın karanlık evreninde insanlar yalnızca söyledikleri nedeniyle değil, düşündükleri için de cezalandırılırlar. Düşünce suçu kavramı, bireyin zihin alanını da denetim altına alan bir korku rejimini anlatır. 1984'ün dünyasında sürekli izlenme, çarpıtılmış hakikatler ve sorgulanamaz bir otorite, bireyleri kendi varoluşlarını inkar etmeye zorlar. Korku artık geçici bir tepki değil, varoluşun asli hali haline gelmiştir.

Orwell'in hayvan çiftliği ise korkunun nasıl bir meşruiyet anlatısına dönüştürebileceğini gösterir. Domuzlar devrimle elde ettikleri gücü diğer hayvanlara eski düzene dönülmesin korkusunu aşılayarak pekiştirir. Korku, geçmişin hayaleti olarak sürekli dolaşır çiftlikte. Hayvanlar gittikçe kötüleşen koşulları sorgulamak yerine olanı kabullenirler. Orwell bu eserle korkunun rızayı nasıl şekillendirdiğini ve hakikatin nasıl baskılandığını anlatır. Bu iki eser Gramsci'nin hegemonya kuramıyla birlikte düşünüldüğünde günümüz toplumlarına dair çok somut bir gerçeği işaret eder. Egemenler için korku yalnızca baskı değil, gönüllü itaatin üretilme aracıdır. Ve öğrenilmiş çaresizlik bu sistemin sessiz ürünüdür.

Öğrenilmiş çaresizliği yaratan korku ve hegemonyaya maruz olduğumuz noktada bir karşı koyma imkanı doğar. Çünkü her hegemonya bir karşı hegemonya potansiyelini de içinde taşır. Bu potansiyelin en derin ve kadim seslerinden biri müziktir. Müzik, korkunun tek düzeliğine karşı çok sesliliği, sessizliğe karşı yankıyı, öğrenilmiş çaresizliğe karşı kolektif hafızayı devreye sokar. Kalbe ve bilince dokunur. Korkunun antikoru olan cesaret, utanma ve umut. İşte bu üçünü besleyen katalizör de müzik olabilir. Utanma duygusunu canlı tutar çünkü müzik vicdanın sesidir. Cesareti büyütür çünkü ritmiyle adım attırır. Umudu diri tutar çünkü melodiler zamanın ötesine taşınır, geçmişte olanın yeniden mümkün olabileceğini fısıldar.

Bugün egemenliğin zor ve rızayla harmanlandığı bir dünyada müzik direniş alanı yaratıyor. Bu yüzden müzik, müzik ve müzik derken sadece bir sanat formunu değil, insanlığın özgürleşme potansiyelini çağırıyorum. Sesimizi susturmak isteyenlere karşı notaları yükseltmek, öğretilmiş çaresizliğe karşı doğuştan gelen yaratıcı gücümüzü hatırlamak zorundayız. It is the

Bugün ikinci bölümün öğrenilmiş çaresizlik içinde yaşadığının farkında olmayanlara ulaşmasını diliyorum. Korkuya boyun eğmeyen notalar ve rızaya direnen ezgiler kalplerindeki zindanın kilidini paramparça etsin. Makbul değil, özgür vatandaş olabileceklerini iliklerine kadar hissetsinler. Bugün umudun, cesaretin, utanmanın ve müziğin günü olsun ve el ele vermenin, omuz omuza durmanın. Her nefeste hatırlansın. Birleşen halk asla yenilmez.

0: bilirsiniz. Hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasik. Cuma Rapsodisi. Borusan Klasik'te dünya başlıyor.

0: uyanmıyor.
1: Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu.
2: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bestesu Bayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Bana ulaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün programımıza çok değerli, keşfettiğime çok memnun olduğum bir albüm hem konuk oluyor hem de ilham oluyor diyelim. Albümümüzün adı The Creator, yani yaratıcı. Şimdi albümden The Creator isimli eserle Uyan Neo başlıyor.

0: Bir an düşün. Seni buraya getiren tesadüfler zincirini düşün. Tek bir kavuşumda bir araya gelmiş atomlar topluluğu, canlı bir varlığa dönüşmek üzere birleşmiş parçacıklar. Kadim yıldızların içinde dövülmüş demir, bir zamanlar taşın içinde bağlı kalmış oksijen, yıldızlar arası bulutlarda sürüklenen karbon. Hepsi bir araya geldi, hepsi düzenlendi. Ta ki madde elektrikle titreşmeyi öğrenene kadar. Her kalp atışı bir mucizeye yakın, her nefes aynı süreçlerin yeniden tekrarlanışı. Tozdan ve ışıktan kurulmuş bir yapı, gökyüzünün altında durup gökyüzü nedir diye sorabilen bir yapı. Bir düşün, aynı anda hem geçici hem de sonsuz olabilmenin ne kadar büyük bir şans olduğunu. Güneşe tanıklık edebilmek, sonsuz dansın bir parçası olmak ve yine de bütün bunları tek bir kalbin içinde hissedebilmek. Hayat burada olmanın en saf kutlamasıdır. Var olmanın, titremenin, sevmenin. Adrian Berenger'in The Creator isimli albümünden Being Here isimli eseri dinledik biraz önce. Bu eserde yer alan monoloğu sizlerle paylaşmak istedim aslında. Elimden geldiğince Türkçe'ye çevirmeye çalıştım. Şimdi benzer bir monoloğa sahip başka bir eseri dinleyeceğiz yine aynı albümden. Dust That Remembers. Belki de biz sadece hatırlayan tozuz, ardında izler bırakan toz. Ve bir gün o izlere bakanlar da bizi soracaklar. Belki de sadece varız.
1: Are we simply dust that remembers? Dust that measures time. Was it all the work of a spark? An accident without witnesses? Who gave us permission? Was there a judge? A counsel? Is there a director? Is there a score? The universe doesn't respond. It simply expands. We wonder about the root of everything, as if the root had a face. Perhaps the creator is ourselves. Even knowing that perhaps there is no answer. The cosmos will continue its course, indifferent to whether we call it Father or Chance. No one. Perhaps we are simply dust that remembers. Dust that leaves traces. That will also ask about us. Perhaps we simply

Adrian Berenger'in The Creator isimli albümünden son olarak Mercy isimli eseri dinledik. Şimdi bu albümden biraz uzaklaşıyoruz ve albümün ilhamıyla seçtiğim bazı eserleri paylaşmak istiyorum sizinle. Hem böyle bana ilham olan, hem yaratıcı tasvirini bana anımsatan ya da beni bu tarz şeyleri düşünmeye sevk eden müzikleri seçmeye çalıştım aslında. Yani biraz varoluşsal bir sorgulamanın içine girdim diyebilirim. Ve bu akışta gerçekten dinlemeyi çok özlediğim, hissetmeyi çok özlediğim bir varoluşun içine sürüklendim bugün Uyan Neo'yu hazırlarken. Şimdi sırada Ola Yaylo'nun bir eserini dinleyeceğiz. Voces 8 seslendiriyor. Northern Lights.

0: Matrix filminin film müziği albümünden Don Davis'in bestelediği Welcome to the Real World isimli eseri dinledik. Tabii ki Uyan Neo'da takdir edersiniz ki Matrix'in yeri çok çok ayrı. Madem sorguluyoruz dedik, başka bir monologla şimdi devam edeceğiz. Oliver Arnold's'un Some Kind of Peace isimli albümünden Undone. Biz büyüdükçe aramızdaki mesafe ve o diğer dış dünya gittikçe küçülüyor. Başlangıçta çok büyük ve sonsuz derecede misafirperver görünen, içinde bulunduğumuz bu dünya çok rahatsız edici bir hale geliyor. Ve biz doğmaya mecburuz. Babam şunu söylüyor. Doğum çok kaotik ve şiddetli. Doğum anında şunları düşündüğümüzden çok emin. Her şey buraya kadar. Bu ölüm, bu hayatımın sonu. Ve sonra doğuyoruz. Ve bu bir sürpriz. Çünkü bu sadece başlangıç.
1: As we get bigger and bigger, the distance between ourselves and that other outside world becomes smaller and smaller. And this world that we are inside, which seemed so huge in the beginning and so infinitely welcoming, has become very uncomfortable. Obliged to be born. And my father says that birth is so chaotic and violent that he's sure that at the moment of birth we're all thinking, this is it. This is death. This is the end of my life. And then we're born, and it's such a surprise because it's just the beginning.

Büşra Kayıkçı'nın Eskizler isimli albümünden Yol isimli eseri dinledik. Borusan Klasik'te Uyanıyor programındayız. Şimdi Austin Wintory'nin Sword of the Sea oyun müziği albümünden The Veiled Sea.

Olağanüstü Akıllı Yaratıklar film müziği albümünden Deacon Hinchcliffe'in bestelediği Let Him Go ve Ocean isimli eserleri dinledik. Bu film çok yakın bir zamanda izlediğim, izlerken gözyaşlarıma hakim olamadığım bir filmdi. Bir akvaryumun içinde çalışan iki kişinin kesişen bir hayat öyküsü anlatılıyor filmde. Tabii bu filmin konusunu çok kısaca anlatmak olsa da size çok fazla ipucu vermek istemiyorum. Konularını biraz benzettiğim ve yine tavsiye etmek istediğim bir diğer film, hatta sanıyorum buna belgesel demek çok daha doğru olur ama Ahtapot'tan Öğrendiklerim. Sırada Unique Tanzil'in The First of Everything isimli albümünden Between Oceans ve Farewell.

Borusan Klasik'te Uyanıyor programında bugün son olarak Alexander Balanescu'nun Maria T. Rishu albümünden Life and Death isimli eseri dinliyoruz.

0: Porsan Klasik'in değerli dinleyicileri, Uyan Neo'nun bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bir sonraki Uyan Neo'da görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Uyan Neo. Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.
2: Borusan Klasik.

0: Ayın Albümü.
1: Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. Albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım, Berlin Classics. Yayın formatı, CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi, 24 Nisan 2026. 30 yılı aşkın süredir genç müzisyenleri destekleyen Zürih merkezli Orfeum Vakfı, geleceğin virtüözlerini ortaya çıkartmaya devam ediyor. Organize ettiği üst düzey müzikal buluşmalar sayesinde sıra dışı yetenekteki genç solistler, dünyaca ünlü şeflerin batonu altında saygın orkestralarla birlikte sahne alma ve kayıtlar gerçekleştirme fırsatı yakalıyorlar. Daha önce 15 CD'den oluşan bir Mozart konçertoları serisi kayıtlarını destekleyen vakıf, şimdi de Camille Saint-Saëns'ın tüm konçertolarını, özenle seçilmiş genç solistler ve Howard Griffiths yönetimindeki ORF Viyana Senfoni Orkestrası'nın kaydettiği 7 CD'lik seriye destek veriyor. Orfeum Vakfı'nın kuruluşundan itibaren desteklediği genç isimler arasında günümüzün pek çok yıldız virtüözü var. Behzat Abdurrahimov, Cemal Aliyev, Nicolas Alchtet, Nicola Benedetti, Jonathan Biss, René Capuçon, Sa Chen, Sol Gabetta ve Patrick Galois gibi. Bu tabloda yer alarak bizi gururlandıran Berfin Aksu, Ece Susertesen, Can Çakmur, Dorukan Doruk, Levent Gündüz, Veliko Çumburutse ve Iraz Yıldız'ın arasına Aryosu Gülenç ve İlyun Bürkev de katıldı. Haziranda ayın albümü olarak seçtiğimiz kayıt, 7 CD'lik Saint-Saëns Tüm Konçertolar serisinin 3. kaydı. Albümde Yilan Zhao tarafından seslendirilen Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu, Ha Yong Choi'nin seslendirdiği Opus 33 La Minör 1. Violonsel Konçertosu'yla Aryosu Gülenç ve İlyun Bürkev'in seslendirdiği Hayvanlar Karnavalı yer alıyor.

Aryasu Gülenç 2009 yılında Bursa'da doğdu. Piyano eğitimine 6 yaşında başladı. Çalışmalarına Yıldız Aslanova ile devam etti. 2018'de Çev Sanat Genç Yetenekler Projesi'ne katıldı. 2017 yılında Varna Uluslararası Hairs of Orpheus Müzik Yarışması ve Roma Grand Prize Virtuoso Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik kazandı. 2018 ve 2019'da St. Petersburg'dan Stuttgart'a, Ankara'dan San Marco'ya katıldığı tüm yarışmalardan birincilik ödülleriyle döndü. 2021 Temmuz ayında düzenlenen Enka Sanat Genç Yetenekler Festivali'nde yer aldı. 23 Nisan 2022'de Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile 19 Mayıs 2023'te Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Deniz Oliveira Erdinç yönetiminde ve Ekim ayında Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Rengim Gökmen yönetiminde konserler verdi. 2023'te Almanya'nın Fulda şehrinde 16.sı düzenlenen Uluslararası Pianale Piyano Yarışması'na katılarak yarışmayı o güne kadar kazanan en genç piyanist oldu. Aryasu Gülenç, 2024 yılında Hannover Müzik, Drama ve Medya Üniversitesi'nin üstün yetenekli genç müzisyenlere eğitim veren İFF Enstitüsü'nü birincilikle kazanarak Profesör Elena Levit'in öğrencisi oldu. Son olarak 2026'da katıldığı Hollanda Globe International ve Stuttgart Young Stars Further Prize yarışmalarında birincilik, 63. Jugend Musiziert yarışmasında kendi kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Aryasu Gülenç çalışmalarına Almanya'da Profesör Doktor Elena Levit ve Profesör Markus Schirmer'le devam ediyor.

İlyum Bürkev, 4 yaşında başladığı piyano eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Burcu Aktaş Urgun'un ardından devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Profesör Pavel Gililov'la devam ediyor. Uluslararası düzeyde kapsamlı performans deneyimine sahip, dünyaca ünlü sanatçılar ve kurumlarla işbirliği yaparak müzikal kariyerini geliştiren İlyum Bürkev, katıldığı ustalık sınıflarında önemli profesörlerle çalıştı. Uluslararası birçok yarışmada ödüller alan İlyum Bürkev, son olarak Chopin Institute'un düzenlediği Jean Chopin Uluslararası Piyano Yarışması'nda üçüncülük ödülünü, Amerika'da Philadelphia Müzik Festivali'nde Uluslararası Konçerto Yarışması'nda Grand Prize ve birincilik ödülünü aldı. Genç yaşına rağmen dünyanın önemli konser salonlarında solo, oda müziği ve orkestra konserleri veren Bürkev, 2023 yılında Klassische Philharmonie Bonn Orkestrası'yla Almanya'nın 11 şehrinde gerçekleşen turnede Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosunu icra etti. 2024 yılında 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinin solisti oldu. Aynı yıl birçok önemli festivalde solo ve oda müziği konserleri veren Bürkev, Mariinsky Orkestrası ve Şef Cemil Can Deliorman'la Mariinsky Tiyatro'da sahne aldı. İbrahim Yazıcı, Alexander Hülsov, Rengim Gökmen, Tolga Atalay Ün, Hasan Niyazi Tura ve Nil Venditti gibi şeflerle konserler gerçekleştirdi. Avrupa'nın en önemli müzik akademilerinden biri olan Liechtenstein Müzik Akademisi'nde 2 yıldır düzenli bursiyer olarak eğitimine devam ederken, akademinin konserlerinde de aktif şekilde yer almaya devam ediyor.

Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım Berlin Classics. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi 24 Nisan 2026.

Sevgili İstanbullular, bu akşam ne yapıyorsunuz? Cuma akşamını canlı piyano dinleyerek geçirmeye ne dersiniz? Dahası bir klasik müzik ustasını kendi isteklerinizle yönlendirip interaktif doğaçlamalarının parçası olmak size nasıl hissettirir? Ben Hakan Ali Toker. Bu akşam 19.30'da İstanbul Ataşehir'de bulunan Kuğu Müzik Mağazası'nda 19. yüzyıl salon kültüründen bahsedeceğim, nefis ve şaşırtıcı hikayeleri olan valsler çalacağım. İki de konuk sanatçım olacak, ülkemizin en başarılı piyanistlerinden Tutu Aydınoğlu ve Cem Babacan'ı hem solo dinleme şansınız olacak hem de üçümüzü bir arada üç piyano çalarken. Kuğu Müzik'te dünyanın en kaliteli piyano markalarından Fazioli'ler yan yana dizilmiş durumda. Biletler 2500 lira girişten temin edilebilir ve ikramlar dahildir. Bu bilgileri Hakan Ali Toker Instagram hesabımdan tekrar kontrol edebilirsiniz. Akşama görüşmek üzere.

0: Kuğunun Şarkısı Rapsodi. Hazırlayan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Cuma Rapsodisi, Kuğunun Şarkısı Rapsodi ile devam ediyor. Ben Füsun Özgüç. Saat 16'ya dek birlikteyiz.

momento y por mucho que tú lo quieras. Allá

0: Cuma Rapsodisi'nde Kuo'nun şarkısı böylece sona erdi.
1: Kuo'nun şarkısı Rapsodi.

Sesli Harfler. Hazırlayan ve sunan Bahri Fedai. Borusan Klasik'ten herkese selamlar, sevgiler. Ben Bahri Fedai. Sesli Harfler'de yine müzikle hikayelerin iç içe geçtiği bir yolculuğa başlıyoruz. Sesli Harfler'de 60'lı ve 70'li yılların unutulmaz şarkıları eşliğinde günlük hayatımızın bir parçası haline gelen fikirlerin ve tasarımların izini süreceğiz. Bu haftada iki farklı konuyla karşınızdayım ama önce geçmişin o kendine has atmosferine doğru kısa bir yolculuk yapalım. Hazırsanız Sesli Harfler başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Bursa'nın Klasik'te Sesler devam ediyor. Radyosunu yeni açanlara da bir kez daha merhaba. Her hafta olduğu gibi bu bölümde de iki farklı icat konusunu ele alacağız. Ama öncesinde küçük bir hatırlatma. Programı kaçıranlar ya da yeniden dinlemek isteyenler için Sesler Podcast bölümleri Karnaval'da yayında, her hafta yeni bölümleri podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Şimdi nostalji yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim.

Bursan Klasik'te Sesler'lerdesiniz ve şimdi bu haftanın konularına doğru ilerliyoruz. Her bölümde olduğu gibi yine iki farklı hikaye var. İlkinde moda dünyasının en ikonik parçalarından biri olan topuklu ayakkabının ortaya çıkışını ve zaman içindeki dönüşümünü konuşacağız. Diğer konumuzsa bizi Ukrayna'ya götürüyor. Geleneksel bir çalgı olan banduranın geçmişten bugüne uzanan yolculuğuna kulak vereceğiz. Sesli harflerde hikayeler ve melodiler birazdan buluşacak.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler'desiniz. Bugün her gün vitrinlerde gördüğümüz zarafetin, modanın ve modern kadının en güçlü simgelerinden biri sayılan bir nesnenin, yüksek topuklu ayakkabının ezber bozan hikayesine bakacağız. İlk duyulduğunda bu konunun bir askeri tarihle ya da savaş meydanlarıyla ne ilgisi olabilir diye düşünebilirsiniz. Ancak yüksek topuk, podyumlardan önce tozlu ve kanlı savaş meydanlarında tamamen erkek savaşçılar için bir askeri mühendislik harikası olarak icat edildi. Hikayemiz bizi 15. ve 16. yüzyılın doğu dünyasına, Safevi İmparatorluğu'nun ve Şah Abbas'ın o meşhur yenilmez süvari birliklerine götürüyor. O dönemde savaşın kaderini atlı okçular belirliyordu. Bir süvarinin dört nala giden bir atın üzerinde ellerini tamamen serbest bırakıp arkasına dönerek hedefi tam 12'den vurması gerekiyordu. İşte bu ölümcül hareket esnasında askerin atın üzerindeki dengesini koruması ve eğerden düşmemesi hayati bir önem taşıyordu. Pers sanatkarları bu askeri ihtiyacı çözmek için dahice bir şey düşündüler. Çizmenin altına sert çıkıntılı bir topuk eklemek. Bu topuk askerin ayağını üzengiye milimetrik olarak sabitleyerek kilitliyor, atın üzerinde adeta bir heykel gibi dik ve sarsılmaz durmasını sağlıyor. Oku en doğru açıyla da fırlatmasına imkan tanıyordu. Yani yüksek topuk ilk doğduğunda kadını değil erkeği at üstünde güçlü ve ölümcül kılmak için tasarlanmış bir savaş donanımıydı. Estetik kaygılardan tamamen uzak, tamamen fonksiyonel ve maskülen bir güç enstrümanıydı. Dönemin Pers süvarileri bu topuklu çizmeler sayesinde okyanusları ve çölleri aşan bir askeri üstünlük kurmuşlardı.

Klasikte sesli harfler devam ediyor. Yüksek topuklu çizmelerin savaş meydanlarından çıkıp Avrupa'nın o şatafatlı parfüm ve pudra kokulu saraylarına nasıl sızdığının öyküsüne bakıyoruz şimdi de. 1599 yılında Şah Abbas, Avrupa krallıklarıyla Osmanlı'ya karşı askeri bir ittifak kurmak amacıyla batıya büyük bir diplomatik heyet gönderdi. Rusya'dan Almanya'ya, İspanya'dan Fransa'ya kadar tüm Avrupa saraylarını ziyaret eden bu Pers elçileri, giyim kuşamlarıyla batı aristokrasisinde muazzam bir hayranlık uyandırdılar. Avrupalı asilzadelerin gözü özellikle bu elçilerin ayaklarındaki o garip yüksek topuklu çizmelere takılmıştı. O dönemde Avrupa sokakları çamur, pislik ve toz içindeydi. Aristokratlar halktan ayrışmak, onlardan fiziksel olarak daha yüksekte durmak için her zaman bir yol arıyorlardı. Pers elçilerinin topuklu çizmelerini gördüklerinde aradıkları o sınıfsal yüksekliği bulduklarını anladılar. Üstelik bu çizmeler at binmeyi ve dolayısıyla askeri bir gücü de simgeliyordu. Avrupalı erkek asilzadeler hemen bu modayı kopyaladılar. Topuklar ne kadar yüksekse o erkeğin statüsü, soyluluğu ve gücü de o kadar büyük kabul edilmeye başlandı. Topuklu ayakkabı artık çamurlu yollarda yürümek zorunda olmayan, hayatı boyunca hiç çalışmamış o ayrıcalıklı zümrenin aristokrasinin en büyük ayrımcılık nişanı haline gelmişti. Bu dönemde topuklu ayakkabı maskülen gücün ve zenginliğin o kadar büyük bir simgesiydi ki erkekler saray salonlarında bu ayakkabılarla yürürken adeta birer güç gösterisi yapıyorlardı. Ayakkabının çıkardığı o ritmik sesler saray koridorlarında yankılanan birer statü çığlığıydı. Doğu'nun askeri icadının Batı'nın kibirli saraylarında nasıl birer asalet göstergesine dönüştüğünü, gücün ve modanın o ilk küresel ittifakını selamlıyoruz.

Borusan Klasik'te sesli harflerdesiniz. Yüksek topuklu ayakkabının tarihin en büyük figürüne, bu modayı tam anlamıyla kurumsallaştıran ve tasarımsal olarak yeniden icat eden o meşhur ismine, Fransa Kralı 14. Louis'e, yani Güneş Kral'a gidiyoruz şimdi de. 14. Louis, Fransa'yı dünyanın kültür ve moda başkenti yapan dahi bir hükümdardı ama onun çok büyük bir kişisel sıkıntısı vardı. Boyu sadece 1 metre 63 santimetreydi. Bir kral olarak tebaasına ve diğer Avrupa krallarına her zaman yukarıdan bakmak istiyordu. Bu boy kompleksini çözmek için saray ayakkabıcısı Nicolas Listage'a tarihi bir emir verdi. Listage, kral için tam 12 santimetre yüksekliğinde dökme demir destekli, üzeri asil işlemli, boyu sadece 1 metre 63 santimetreydi. Bir kral olarak tebaasına ve diğer Avrupa krallarına her zaman yukarıdan bakmak istiyordu. Bu boy kompleksini çözmek için saray ayakkabıcısı Nicolas Listage'a tarihi bir emir verdi. Listage, kral için tam 12 santimetre yüksekliğinde dökme demir destekli, üzeri asil işlemelerle dolu özel

Ayakkabının topuklarını ve tabanını tamamen kırmızıya boyattı. Kırmızı o dönemde üretilmesi en pahalı, en nadide boyaydı ve sadece kraliyet soyunu temsil ediyordu. 14. Louis çıkardığı bir fermanla sarayda sadece kendisinin ve kendi izin verdiği en üst düzey asilzadelerin kırmızı topuklu ayakkabı giyebileceğini ilan etti. Yani kırmızı topuk, krala olan sadakatin ve güce yatkınlığın en somut, en görünür belgesi haline gelmişti. Bugün dünyaca ünlü lüks ayakkabı markalarının o meşhur kırmızı taban tasarımı aslında 17. yüzyılda 14. Louis'nin boyunu uzatmak ve otoritesini perçinlemek için icat ettiği o kraliyet imzasının ta kendisi.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Borusan Klasik'te Seslerfler devam ediyor. İlk icat konumuz topuklu ayakkabının hikayesinde sonlara yaklaştık. Safevi okçularının at üstündeki dengesinden 14. Louis'nin kırmızı topuklu saray fermanlarına uzanan bu muazzam yüksek topuklu ayakkabı dosyasını kapatacağız. Peki nasıl oldu da tamamen erkeklere ait olan, gücü ve savaşı simgeleyen bu nesne bugün tamamen kadın zarafetinin bir parçası haline geldi? Bu dönüşüm 18. yüzyılın aydınlanma çağıyla başladı. Kadınlar erkeklerin tekelinde olan o sınıfsal gücü, hakları ve asil duruşu talep etmek adına erkek kıyafetlerini kopyalamaya başladılar. Saçlarını kısa kestiler, omuzlarına apoletler taktılar ve en önemlisi erkeklerin o yüksek topuklu ayakkabılarını giymeye başladılar. Erkeklerse Fransız devriminin ardından o şatafatlı, rüküş ve asil kıyafetleri tamamen terk ederek daha sade, daha işlevsel, düz tabanlı kıyafetlere, yani bugünkü takım elbise kültürüne geçiş yaptılar. Topuklu ayakkabı tamamen kadınların dünyasına da miras kalmış oldu. 20. yüzyılda ise mühendis Salvatore Ferragamo ve Roger Vivier'in incecik çelik topukları plastikle birleştirerek stilettoyu icat etmesiyle bu nesne artık bir ayakkabı olmaktan çıkıp kadının gücünü, dik duruşunu ve estetiğini haykıran modern bir sanat yapıtına dönüştü. Yüksek topuklu ayakkabının bize fısıldadığı o büyük tarihsel ironiyi düşünelim. Bir zamanlar bir süvarinin yayını gererken yere sağlam basmasını sağlayan o sert demir topuk, bugün bir kadının şehir sokaklarında güvenle ve zarafetle yürümesini sağlayan bir ritim enstrümanıdır aslında. Hayatın tüm fırtınalarına karşı o dengede kalma çabası, müziğin ve insanın o hiç bitmeyen estetik arayışının bir özeti aslında. Bugün tarihin, askeri dehanın ve zarafetin o muazzam dönüşümünü konuştuk ve ilk konumuzun sonuna geldik. Şimdi bir fado şarkısı dinleyelim, ardından diğer icat konumuz enstrüman bandura'nın hikayesine bakacağız.
1: Bir nefes.

Sesli Harfler'de müzik Borusan Klasik'ten bulunduğunuz her yere ulaşmaya devam ediyor. Fado köşemizde keyifli bir parça dinledik. Şimdi sırada günün diğer icat konusu var. Ukrayna'nın geleneksel çalgılarından bandura. Bandura sadece bir müzik aleti değil. Ukrayna'nın sesi, kültürünün bir yansıması. Ud ve arp özelliklerini bir araya getiren bu enstrüman, harpsikorda benzeyen ama çok daha geniş bir ses aralığına sahip. Gelin bu müzik aletinin sesini bir hatırlayalım.

Dura piyano mantığıyla akort ediliyor. Tarih boyunca çoğunlukla vokallere eşlik eden bir enstrüman olan bandura, bugün de Ukraynalı bandurist korosunun performanslarında önemli bir yer tutuyor.

Sesli Harfler'de Ukrayna'nın özel çalgısı Bandura'yı konuşmaya devam ediyoruz. Bandura, kökleri çok eskiye dayanan bir enstrüman. Ancak bugünkü formunu yaklaşık 300 yıl önce kazanmış. Zamanla köylerden, evlerden ve geleneksel ortamlardan çıkarak daha geniş sahnelere taşındı. Çalınış tekniği de oldukça dikkat çekici. Enstrüman uyluğa dayalı şekilde tutuluyor ve neredeyse dik bir konumda çalınıyor. Her iki elin parmakları aktif olarak kullanılıyor, parmaklara takılan özel tırnaklarsa pena görevi görmekte. İlk zamanlarında diatonik olan bu enstrüman, 20. yüzyılda kromatik yapıya kavuşarak daha zengin bir müzikal ifade kazanmış.

Seslerler'de enstrüman Bandura'nın hikayesini konuşuyoruz. Bandura'nın kökeni Orta Çağ'a kadar uzanmakta. Doğu Avrupa'da özellikle şarkı ve dans eşliğinde kullanıldığı biliniyor. Bu dönemde Kobzari adı verilen gezgin müzisyenler Bandura çalarak kendi hikayelerini anlatırlarmış. Bu gelenek bizim kültürümüzdeki aşık geleneğine oldukça benzemekte. Modern Bandura'nın gelişiminde ise önemli bir isim var. Hanat Hatzkeviç. Eğitimli bir müzisyen olan Hatzkeviç, eski Kobzari geleneğini inceleyerek enstrümanı yeniden şekillendirdi ve bugünkü modern bandura formunun oluşmasına katkı sağladı.

Sesli Harfler'in sonuna geldik. Bu yolculukta bizimle olan herkese çok teşekkürler. Sesli Harfler'i Instagram'da takip edebilir ve paylaşımlarımıza ortak olabilirsiniz. Sesli Harfler icatlar olarak arattığınızda mutlaka karşılaşacağız. Ben Bahri Fedai, Borusan Klasik'te bir saat boyunca eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Herkese sağlıklı, huzurlu ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

Borusan Klasik'ten, caz fotoğraflarından iyi akşamlar sevgili caz severler. Bir kez daha birlikteyiz. Yeni seçkimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ben Levent Öket. Yaklaşık bir saatlik programımızda sizlerle radyolarınızda olacağız. Modern caz gitarının önemli bir ismi Pat Metheny ile başlayacağız bu haftaki bölüme. İlk olarak Pat Metheny'nin ilk yıllarına gidiyoruz. Ortak çalışmalar adına en iyi örneklerden biri olan American Garage isimli ilk albümünden biri olan çalışmada Pat Metheny'nin uzun süre en yakınındaki isim olan ve bu albümde de bütün kompozisyonları birlikte hazırladıkları piyanist Lyle Mays ile olan bir parçasıyla başlayacağız. Albümde ilk davulcusu Danny Gottlieb ve basçı Mark Egan ile bir araya gelen ve bu ekiple ikinci çalışmasını ortaya koyan Pat Metheny'nin ilk arayışlarına örnek bir çalışma olduğunu görebiliriz. Folk ve rock etkilerinin ilk albümlerine yansımalarının bir denemesini dinleyelim. Evet, programımızı caz fotoğraflarını hemen başlatıyoruz. Hepinize iyi bir caz saati tekrar. Tanınmış gitarcı Pat Metheny ve onun American Garage isimli albümünden The Search ile bu haftaki sıralamamıza başlıyoruz.

The Search, Pat Metheny parçasıydı. Onun ilk yıllarında ortaklıklar adına en iyi anlaştığı isimlerden biri olan piyanist Lyle Mays ile çalışlarına bir örnek olarak ortak bestelerinde dinledik kendisini. Davulcu Danny Gottlieb ve basçı Mark Egan da Pat Metheny'nin bu parçadaki diğer eşlikçileriydiler. Geçiyoruz bir başka ortaklık örneğine. Bu defa biraz daha gerilere giderek Pat Metheny'nin kendi eğitimini de aldığı Berklee Caz Okulu'nda ve daha sonra da onun en genç eğitmen olarak anılacak çalışmalarına başlamadan önce ilk eğitimlerini aldığı, aynı zamanda caz dünyasının da en tanınmış vibrafoncularından olan Gary Burton ile olan albümdeki çalışmalarına geçiyoruz. Pat Metheny'nin hocası Gary Burton ile Ring isimli albümde bir diğer gitarcı olan Mick Goodrick ile de ortak çalışmalar yaptığı bir albüm bu aynı zamanda. Albümün Mevlevia isimli ilk parçasında vibrafoncu Gary Burton'a iki gitarcı Mick Goodrick ve Pat Metheny katılacaklar. Albümün diğer bir önemli yıldız ismi de Eberhard Weber de yine bir ECM artisti olarak en ses getiren dönemine başladığı yıllarda bu ekiple buluşmuş. Vurmalılarda ise Bob Moses var. Evet, dinliyoruz şimdi Pat Metheny bir diğer ortak çalışmada, bu defa vibrafoncu Gary Burton ile bir kez daha radyolarınızda.

Borusan Klasik'te bu bölümde saat 18'e kadar birlikteliğimizde Pat Metheny ortak çalışmalarından örneklere yer vermeye devam edeceğiz. Pat Metheny'nin ilk yıllarından en yakındaki isimlerden piyanist Lyle Mays ve hocası Gary Burton ile çalışmalarının ardından şimdi onun caz tarihinin master isimlerinden tanınmış gitarcı Jim Hall ile olan albümüne geçeceğiz. 90'ların sonunda tam bir düet albüm olarak hayata geçen bu iki farklı jenerasyon ortaklığındaki albümde standartlardan kendi kompozisyonlarına 17 parçaya yer veren ikiliden dinleyeceğiniz Waiting to Dance'de Jim Hall'un düzenlemesindeki cümlelerde buluşacaklar şimdi. Evet, radyolarınızda bir Pat Metheny ortak çalışmasında daha Jim Hall ile birlikte dinliyoruz Pat Metheny'yi. Caz fotoğrafları Borusan Klasik'te sürüyor.

Pat Metheny ve Jim Hall'u ikili olarak kayıtlarını hazırladıkları albümde Waiting to Dance isimli Jim Hall bestesinde dinledik değerli caz severler. Evet, tellilerden devam ediyoruz ortak çalışmalara. Bu defa da iki ortak çalışmayı ve basçılar buluşmasından radyolarınıza getireceğiz. Pat Metheny'nin ilk yıllarında Jaco Pastorius'la olan çalışması, devamında da Eberhard Weber'le buluşması gibi pek çok usta basçıyla da albüm çalışmaları yaptığını biliyoruz. Bir araya geldiği basçıları yalnızca bir eşlikçiden çok öte müziğinin en açık yönlerine katkı sağlayabilecek, her biri birer virtüöz de olan en üst seviyedeki isimlerden seçti Pat Metheny. İşte birazdan dinleyeceğiniz çalışmalardaki basçı Mark Johnson ve diğer bir basçı Charlie Haddon bu isimlerden sadece bazıları oldu. Dinlemeye başladığınız Summer Running'de modern cazın en dikkat çekici isimlerinden olan Mark Johnson'la olan beraberliği yer alıyor. Bu parçaya elektrik gitarın bir başka etkileyici ismi olan Bill Frisell de katılıyor. Pat Metheny bu albümle aynı zamanda bir başka basçı ve kontrbasın duayenlerinden Charlie Haddon ile Beyond the Missouri Sky isimli albümü kaydediyordu. Biz de bu ardı ardına o yıllarda çıkan ortak çalışmalardaki parçaları getiriyoruz şimdi radyolarınıza ve ilk parça albümle aynı isimdeki Summer Running bir Mark Johnson bestesi. Daha sonra dinleyeceğiniz Our Spanish Love Song ise bir Charlie Haddon bestesi. Evet, dinleyelim şimdi bu iki basçı parçasını. Her ikisi de biraz farklı jenerasyonlarla modern cazın önemli iki kontrbasçısı olarak caz tarihinin ödül rekortmeni bir gitarcı olan Pat Metheny ile birlikte çalışmış isimler olarak bize iyi birer buluşma ve Pat Metheny ortak çalışma örneklerini getiriyorlar. Caz fotoğrafları bu özel seçkimizle onun ortak çalışmalarıyla devam ediyor.

Caz fotoğraflarında Borsan Klasik'te değerli caz severler iki ortak çalışmada Pat Metheny'yi önce basçı Mark Johnson parçası olan Summer Running'de ardından Charlie Haden bestesinde az önceki parçada Our Spanish Love Song'da birlikte çalışlarını da dinledik. Evet, Pat Metheny'nin 90'lı yıllardaki bu ortaklıkları günümüzde de sürüyor. Kişisel albümlerinin kendi grubuyla olan işlerinin yanı sıra bu birbirinden değerli isimlerle ürettikleriyle de caz dünyasının dinleyicilerine son derece değerli koleksiyon çalışmaları kazandırıyor. İşte şimdi tam böyle bir çalışma. Bu defa son dönem yıldızı epey parlayan bir sanatçıdan, piyanist Brad Meldow'dan geliyor. Aslında biri biraz melankolik, diğeri ise her daim yüreklere işleyen tane tane çalışmalarıyla son derece etkileyici iki müzisyen. Brad Meldow ve Pat Metheny ortak albüm üretmek için biçilmiş kaftan bir adaylığı ortaya koyuyorlar. Tabii dinleyiciler cephesi de çok karlı bu durumdan. Bu iki yetenekli müzisyen bir araya gelmeyi kazandırıyor. İşte şimdi tam böyle bir çalışma. Bu defa son dönem yıldızı epey parlayan bir sanatçıdan, piyanist Brad Meldow'dan geliyor. Aslında biri biraz melankolik, diğeri ise her daim yüreklere işleyen tane tane çalışmalarıyla son derece etkileyici iki müzisyen. Brad Meldow ve Pat Metheny ortak albüm üretmek için biçilmiş kaftan bir adaylığı ortaya koyuyorlar.

olan Find Me In Your Dreams'i seçtik sizler için ve şimdi bu parçada bir başka ortak çalışmada yine Pat Metheny'yi bir kez de piyanist Brad Meldau ile birlikte dinliyoruz.

Find Me In Your Dreams, sevgili caz fotoğrafları dinleyicileri, Pat Metheny'yi piyanist Brad Meldow ile ortak çalışması olan ve 2006 yılı albümlerinden bir bölümde dinledik. Evet, biraz gerilere gidelim ve Pat Metheny'nin uzun yıllar süren ECM yıllarının ardından bir çeşit bir yeni döneminin başladığı ve belki ortak çalışmalarının önce ortamı olan yeni bir kayıt stüdyosu çalışmasıyla Songs X'te dinleyeceğiz kendisini. Bu albümün kendi albümleri dışındaki ortaklıklar için yeni bir kapı olması ve onun yaklaşık 20 yıl kadar sürecek plak şirketi olması dışında Charlie Haden gibi bir basçıyla ve en az o kadar önemlisi de Free Jazz'ın en yaratıcı öncülerinden sayılan Ornette Coleman'ın da olduğu bir buluşmaya denk gelmesi sayılıyor. Saksafonun bu aykırı sesi ve besteleriyle pek çok müzisyeni etkilemiş olan Ornette Coleman hem ortak besteler içinde hem de Pat Metheny'nin de kendi çizgisi dışındaki albümleri olarak onun farklı bir alana taşımasını sağlamış oluyor. Üstelik dev bir kadro ortaya çıkmış. Ornette Coleman saksafonu, Pat Metheny gitarı, Charlie Haden kontrbası ve davulun da en çarpıcı isimlerinden Jack DeJohnette bu albümde buluşmuş oldular. Dinleyeceğiniz başyapıttaki Captain Gray de onları gerçekten de ortak çalışmalar içinde ve Coleman'ın birleştiriciliği içinde dinleyeceğiz şimdi. Borusan Klasik'te caz fotoğrafları devam ediyor.

Saksafonda büyük öncü Ornette Coleman, davulda ustaların ustası Jack DeJohnette, kontrbasta basın şairi Charlie Haden ve bu haftaki caz saatimizin birleştirici ismi ortak çalışmalarıyla dinlediğimiz Pat Metheny'yi elektrik gitarın son yıllardaki en sevilen ismi olarak radyolarınızda yer aldı sevgili radyo severler. Zamanımız ilerliyor ve bu programın sonlarına yaklaşıyoruz. Ama son iki çalışmamızdan birinde mutlaka birlikte çalışmalarını sizlerle paylaşmak istediğimiz bir ortaklık daha var. İyi tanıyanların bildiği gibi elektrik basın James Dean'i Jaco Pastorius bu isim. Ve çok genç bir yaşında hayatını kaybeden bir yetenek olarak o da Pat Metheny ile kesişen bir döneminden bir parçayla bu bölümümüze katılacak. Pat Metheny'nin ilk albümünde de Bright Size Life'da birlikte olduğu Jaco Pastorius'un da ilk albümü olan Pat Metheny ve Jaco Pastorius. Bright Size Life'da bu iki elektrik cazın usta ismi az bulunan çalışmalarıyla şimdi yıllar öncesindeki çalışlarıyla radyolarınıza gelecekler. Vampira aslında topluluğun klavyeler tarafındaki önemli ismi Paul Bley bestesi. Ancak ortak çalışlar ve improvizeler bu buluşmanın nedenli hayırlara vesile olduğunu da kanıtlıyor. Dinliyoruz şimdi basçı Jaco Pastorius, piyanist Paul Bley ile birlikte çalan Pat Metheny bir kez daha radyolarınıza geliyor. Bizden ayrılmayın, son bir parça için daha karşınızda olacağız Paul Bley'in bu bestesinden sonra.

Sevgili caz dostları, basçı Jaco Pastorius, gitarcı Pat Metheny ortaklığı da işte yıllar öncesinden böyle bir çalışmayla belki de bütün bu yılların başlangıcından bir işareti bu ustalıkların tesadüf olmadığını fark ettiriyor. Bu büyük ustalar hem ürettikleriyle hem de bugün durdukları yerde her caz dinleyicisini etkileyebilecek denli üstün işler ortaya koymayı sürdürüyorlar. Zamanımız doluyor. Ancak şimdi onu böylesine çok çalışması için de son bir kez daha radyolarınıza getirelim ve bu örnekte de bu hafta programımızda noktayı koyalım. Ancak biliyorsunuz kendisinin geniş diskografisinde onun dinleyebileceğiniz yüzlerce keyifli çalışması var. Ortak çalışmaları içinde belki de son dönem en değişik olanlarından biri ise Polonyalı şarkıcı Anna Maria Jopek ile yaptığı çalışma. Anna Maria gibi pek çok Polonyalı müzisyenin katkı sağladığı bu albümde özellikle piyanist Leszek Moser ve efsane topluluk Weather Report'un unutulmaz perküsyoncusu Mine Sirelu da ismi söz edilmesi gereken diğer yıldız isimler. Kısacık bir dinleyişle de olsa şimdi bu ortak çalışmaları için seçtiğimiz Pat Metheny seçkimizde bu parçayla bu bölümü noktalıyoruz sevgili caz severler. Gelecek bölümlerde bambaşka bir sıralama içinde modern cazın seçkin isimlerinden örnekleri caz fotoğraflarında sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Haftaya yeniden görüşünceye kadar tüm caz fotoğrafları dinleyenlerine, radyo severlere, Borusan Klasik dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum. Programı hazırlayan ben Levent Öget. Yeniden buluşuncaya kadar esen kalın.

Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda biraz şair Stefan Mallarmé'den, biraz da Claude Debussy'den söz etmek istiyorum. Stefan Mallarmé, bugün en çok simgeci şairleri bir araya getiren ünlü salı toplantılarıyla anılır. Her salı akşamı Rue de Rome'daki evinde sanatçı, ressam, besteci ve entelektüeller bir araya gelme şansı buluyorlardı. Bu buluşmalara düzenli katılan tek besteci, Mallarmé'nin de yakın dostu Claude Debussy'ydi. Hevesli bir konser izleyicisi olan Mallarmé, ideal şiirin müzikten ilham aldığını, dilin müziğini kullanmadan şiir yazılamayacağını düşünüyordu. Bu toplantılardan ilham alan Debussy ise yine de kendini eksik hissettiğini 1893 yılında bir dostuna yazdığı mektupta dile getirdi. 31 yaşında olmasına rağmen hala bir başyapıt nasıl bestelenir bilmiyorum diyordu. Aslında bir Kır Tanrısı'nın Öğleden Sonrasına Prelüt adlı eserini piyanoda çoktan çalmıştı. Fakat demek ki kendisi bir başyapıt bestelediğinin farkında değildi. Mallarmé'nin şiiri öğleden sonraki sıcakta bir kır tanrısının erotik fantazilerini anlatır. Debussy şiirin yalnızca genel bir izlenim verdiğini söylese de, prelüdün son 5 ölçüsü ile şiirin son satırı arasındaki ilişki açıkça görülür. Şiirin sonunda varlık gölgeye dönüşür, müzik de bunu onaylar.

Claude Debussy'nin Bir Kır Tanrısı'nın öğleden sonrasına prelüdünü Şef Simon Rattle yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Flüt soloyu Emmanuel Pahü seslendirdi. 1913 yılında sanatçı ve yazar André Le, Debussy'den Oyuncak Kutusu adlı çocuk masalından bir bale bestelemesini istedi. Debussy daha önce Şuşu Takma adını verdiği küçük kızına olan sevgisini gösteren Çocukların Köşesi suitini bestelemişti. Bu yeni projede hemen ilgisini çekti. Başlangıçta bir kukla gösterisi düşünmüştü ancak daha sonra fikrini değiştirerek baleye yöneldi. Debussy piyano versiyonunu besteledikten sonra Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi balenin ertelenmesine neden oldu. Ve bestecinin ölümünden sonra 1919'a kadar sahnelenemedi. Eserin başarılı orkestra uyarlamasını daha sonra André Kaple gerçekleştirdi. 7 bölümden oluşan bale süitinin şimdi 3 bölümünü dinleyeceğiz.

Debussy'nin Oyuncak Kutusu Bales Suite'inin 3 bölümünü Şef Simon Rattle yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Claude Debussy'nin bugün en sık seslendirilen ve en sevilen eserlerinden biri hiç kuşkusuz La Mer başlıklı orkestra eseridir. 1903-1905 yılları arasında bestelenen eser, Ekim 1905'te Paris'te premierini gerçekleştirdi. İlk gösteriminde beklenen ilgiyi görmedi. Oysa Debussy'nin estetik anlayışının üç temel unsurunu, izlenimcilik, sembolizm ve Japon kültürünü sergiliyordu. Eser Debussy'nin hayranları arasında bile tam olarak kabul görmedi. Ancak 1908'de Paris'te gerçekleştirilen ikinci performansın ardından kısa sürede sadece Debussy'nin değil, çağının beğenilen orkestra eserlerinden biri haline geldi. Bu eser üzerine yazılan makalelerde denizin rüzgarı ve tuzlu suyun tadının hissedildiği ifadeleri kullanılmıştı. Aslında Debussy böylesi şiirsel övgüleri küçümserdi. Onun için deniz hayatı temsil etmiyordu. Sadece deniz ile ilgili izlenimlerini duyulur kılıyordu. Fakat La Mer'i bestelediği dönemde mutsuz ilk evliliğinin sarsıldığını ve ikinci eşi Emma ile yeni bir yuva kurduğunu da unutmamak gerekir. Besteci hayatında yeni bir dönemin eşiğindeydi. Muhtemelen en mutlu günlerini yaşıyordu. Sevgili dinleyiciler, şimdi Claude Debussy'nin başyapıtı sayılan 109 eser sayılı Deniz adlı orkestra eserini dinliyoruz.

Claude Debussy'nin 109 eser sayılı La Mer, Deniz adlı eserini Şef Simon Rattle yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Sevgili dinleyiciler, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, müdavimleri, radyolarınız başına bu cuma akşamı da hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Bendeniz Ekrem Ataer. Yine bir Capriccio programında sizlerle birlikteyiz. Bundan önceki programımıza, yani Leo Terem'in programına göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya, göndermiş olduğunuz iletilere binlerce kez teşekkür etmek istiyorum. ekremataer@gmail.com ekremataer@gmail.com adresine, mail adresine daha doğrusu, düşüncelerinizi, görüşlerinizi, eleştirilerinizi mutlaka gönderiniz. Onlar bizim için son derece kıymetli ve onlarla besleniyoruz diyebilirim. Şimdi Haziran ayı içerisinde bundan tam 17 yıl önce kaybettiğimiz bir kelimenin tam anlamıyla aslında bir dünya yıldızı, bir fenomenden bahsedeceğiz sizlere, Michael Jackson'dan. Aslında tabii Michael Jackson deyince aklımıza o kadar çok şey geliyor ki, ama bambaşka bir açıdan bu akşam Michael Jackson'a bakacağız. O ay ışığında yürüyen çocuğa ya da dünyayı aslında eğlendirirken mutlu olmaya hiç zamanı olmayan bir adamdan bahsedeceğiz. Mutsuz bir adamdan bahsedeceğiz yani. Michael Jackson'dan. 25 Haziran 2009 tarihinde Michael Jackson'ı kaybettik. Yani biraz tabii şüpheler vardı ölümü üzerinde. İzniniz olursa kahvemden şöyle bir yudum almak istiyorum. Çalışırken kahve içmeyi çok seviyorum ben. Ne bileyim ya, beni çok şey yapıyor, çok eğlendiriyor beni. Çok keyifli bir şey bence çalışırken özellikle kahve içmek. Ne bileyim, müphem noktaları olan bir ölüm gibiydi ama sonuçta ne ise, bu bizim alanımız değil tabii. Öyle bir istihbari bilgiye de sahip değiliz ama Michael Jackson gerçekten son derece önemli. Mesela çok enteresandır, ben Michael Jackson'ın öldü haberini alınca tabii tuhaf bir sessizlik oldu yani. Bence dünyada da böyle tuhaf bir sessizlik olmuştur her tarafta. Çünkü o gün bir pop yıldızı değil aslında ölen. Belki de yani bütün bir dünyanın, koskoca bir gezegenin birlikte şarkılar söylediği bir dönem o Michael Jackson dönemi yani. Bu çok enteresandır. Bu çok az sanatçıya da nasip olur. Sustu onlar. Yalnız Michael Jackson değildi susan. Tabii hala susmadı Michael Jackson ama. Ve ben Michael Jackson'ı çok geç fark ettim. Onu da çok açık söylüyorum. Çok geç fark ettim. Kafamda bir takım ön yargılar vardı. Ve aslında ben Michael Jackson'ı ölmeden yaklaşık şöyle bir 3-5 yıl kadar önce farkına vardım Michael Jackson'ın. Şimdi tabii bir enteresan bir çocuk. Dünyanın en ücra köşesinde, sonra New York'un gökdelenlerinde yaşayan bir iş insanı oluyor aslında. Bir müzisyenden ziyade bir para makinesi oluyor sistem için. Michael Jackson böyle bir adam. Ay yürüyüşü yapan bir çocuk. Hep çocuk diyorum bakın, çünkü çocuk çok önemli Michael Jackson için. Çocuklar çok önemli. Hiç de öyle anlatıldığı gibi değil. Çocukluğu çok önemli çünkü travmatik de bir çocukluk var. Yani böyle dünyayı kurtarmaya, insanlığı kurtarmaya, iyiye doğru yönlendirmeye dair sözleri var ama kendisini çok fazla koruyamamış bir ya da çok fazla parçalanmış bir hayattan bahsedeceğim size Michael Jackson'dan. Çocukluğu aslında paraya karşı, nasıl söyleyeyim size, yani para kazanan bir çocukluk, para kazanmak üzerine bir çocukluk ve gençlik yılı var Michael Jackson'ın. Yoksul bir siyahi ailenin çocuğu. Henüz çünkü oyun çağındayken sahneye çıkarılıyor. Çocukken alkışlar alıyor. Şimdi çocuk sevgiyle büyür ama Michael Jackson sanki alkışla büyüyor gibi. Ve tabii alkışta daha masumane duyguların en tehlikeli bence düşmanı alkış. I'll Be There'i dinleyeceğiz. Orada olacağım. Canlı bir performans, 1983'e ait. Ondan sonra Michael Jackson hikayesi devam etsin efendim. Dinliyoruz. I'll Be There.

Michael Jackson'ı dinlemek tabii çok çok güzel ama Michael Jackson'ın yalnızca dinlerseniz bir şey eksik kalıyor. Çünkü izlemek de gerekiyor. Gerçekten sahne performansı, o gösteri ve bedeni, insan bedenini kullanma noktasında birçok yeninin önünü açan bir usta. Ama öyle bir dönem var ki, öyle bir şarkı var ki trailer ile... Ortalık bir de böyle harman yerine dönüyor. O trailer müzik endüstrisinde neredeyse artık işte o eserden önce ve sonrası gibi, milat gibi bir şey oluyor. Çünkü gerçekten kürenin tamamında son derece etkin bir eser. Artık öyle bir dönem ki trailerdan sonraki dönem Michael Jackson küresel bir, yani sanattan ziyade küresel bir marka olmanın kapısını açıyor. Yani işte dünyanın ne diyelim sahibi olduğu gün dahi diyebiliriz. Şimdi Michael tabii yalnızca şarkı söylemiyor, bunu başta da söylemiştim. Bir şirket gibi çalışıyor. Şimdi bu programda size biraz bunlardan bahsedeceğim. Yoksa işte Michael Jackson şurada doğdu, şurada kardeşi vardı, işte onlar çocukluğu şöyle, bu değil. Ben başka bir Michael Jackson, yani Ekrem Atayer'in ve Capriccio'nun baktığı noktadan bir Michael Jackson anlatmaya gayret göstereceğim size. Hazırlanan kitabımda da Michael Jackson'ı bu şekilde ve daha geniş anlatacağım. O hazırlığımı da sizinle bu arada paylaşmış oluyorum. Şimdi yalnızca şarkı söylemiyor. Neredeyse bir şey, bir işte Jackson Company, böyle bir şirketleşmiş bir adam var. Ekonomik bir sistem yaratıyor aslında. Yani müzik dünyasında bir ekonomik sistem. Ve ne oluyor? Kapitalizm aslında Michael Jackson'ın bedeninde, sesinde bir cevher keşfetmiyor. Bir sanatçı da keşfetmiyor. Bir nasıl söyleyeyim, yetenek de keşfetmiyor. Bir ürün keşfediyor. Bildiğiniz ürün keşfediyor. Ve bu ürün de tam anlamıyla kusursuzluk hakim. Şimdi trailer'dan bahsetmiştik. Şu Billie Jean'i bir dinleyelim. Ondan sonra devam edelim efendim.

öyle dolu dolu bir ritim duygusu ki, tabii bu arada muazzam bir teknoloji, ses kayıt teknolojisi. Onun bir ara belgeselini mutlaka siz de izlemişsinizdir. Belgeselini izledim. O her bir şey parametrenin günlerce hesaplandığı bir ses kayıt sistemi bu. Onun için duyduğumuz da yalnızca bir ritim değil. Neredeyse kürenin kalp atışı gibi. Özellikle bu bileciğinde. Şimdi Michael Jackson gibi, peki değil yani, şu da akla geliyor. Tamam, bir tek Michael Jackson mı? Onun dışında birçok dünya yıldızı var. İşte ne bileyim, uçağıyla konsere giden. Hayır. Michael Jackson'ın yaşamında farklı bir şey var. Çünkü kapitalizm Michael Jackson'ı bir ürün olarak koyduğu vakit ortaya. Diğerlerini koymadı mı? Evet, onları da koydu, birçoğunu, birçok yıldızı. Ama Michael Jackson'ın bedeninin, ruhunun ve kişiliğinin kapitalizmin elinde nasıl parçalandığını, bittikten sonra yani bitmeye yakın nasıl parçalandığını ve diğer taraftan da nasıl, kelimenin tam anlamıyla biraz amiyane olacak belki ama, vakumlandığını, hortumlandığını görüyoruz. En canlı örneği bize bir laboratuvar aslında bir Michael Jackson'ın hayatı. 1983'te onu Moonwalk ile tanıdık, ay yürüyüşü ile tanıdık ve herkes Michael Jackson'ı böyle ileriye gidiyor zannetti yürürken sahnede. Halbuki o durmuyordu da ileriye gidiyor gibi görünüyor ama aslında geriye doğru gidiyordu. İşte anlatmak istediğim bu. Geriye doğru yürüyordu böyle ay yürüyüşünde. Belki de Michael Jackson'ın hayatı biraz bu. Bütün dünya, ne bileyim, onunla birlikte ileriye gidecekmiş, o adımlarla ileriye gidecekmiş umuduyla bakarken Michael Jackson çok önceki yıllarını arıyor. Çocukluk yıllarına dönüyor hissini bırakmıştı bende hep. Michael Jackson üzerine çalıştığım vakit. Şimdi bir eser daha dinleyeceğiz. O da çok güzel. İnsanın doğasını, doğal halini anlatıyor. Human Nature. Onu da bir dinleyelim. Sonra devam edeceğiz efendim bu serüvene.

Aslında Michael Jackson farkında. Yani içinde bulunduğu durumun da farkında ve bir şey yapmak istiyor. Yani tabii böyle işte dünyayı kurtaran adam olmak istemiyor ama farkında olduğunu anlatmak istiyor. 1985 burada çok önemli. We Are The World. Şimdi burada Michael Jackson yalnızca bir pop star, bir yıldız falan değil. Dünyanın, insanlığın ve ezilenlerin, yoksulların, çok küçük bir azınlığın refah içinde yaşadığı ama büyük bir çoğunluğunda açlık sınırının dahi altında yaşadığı bir dünyada vicdan olmaya çalışıyor. Yoksulluğa, savaşa ve açlığa. İşte burada tabii trajik bir de şey var, bir de çelişki var. Dünyanın yaralarını sarmaya çalışırken kendisi sürekli yaralanıyor. Bu bence çok dikkat edilmesi gereken bir durum diye düşünüyorum. Evet, dünyanın yaralarını, birçok eserinde dünyanın yaralarını sarmaya çalışırken onu çok yaralıyorlar. Vardır mutlaka bir sebebi. Şimdi Man in the Mirror'ı dinleyeceğiz. Aynadaki adam. Mesela bu sözler de çok enteresan. Aynadaki adam da şuna yakın bir şeyler söylüyor. Bir değişiklik yapacağım. Hayatımda bir kez olsun. Harika hissettirecek bu. Bir fark yaratacağım. Düzelteceğim yanlışlıkları. Yakasını kaldırdığımda en sevdiğim kış ceketimin bu rüzgar aklımı başımdan alıyor. Görüyorum çocukları sokaklarda, görüyorum yiyecek ekmeklerinin olmadıklarını. Görmezden gelmek ne haddime? Nasıl görmemiş gibi yapabilirim ihtiyaçlarını? Hadi ama sadece kaldır kendini. Biliyorsun bunu tek başına durdurman gerek. Evet, bir fark yarat. Bugün bir fark yaratmam gerek. Aynadaki adam, zorundasın. Kendini bırakmamalısın kardeşim. Evet, yap o değişimi. Biliyorsun.

Tabii Michael Jackson'dan bahsederken aslında gerçek anlamda bir küresel pop markasından bahsediyoruz. Hep bunu söylüyorum. İşte turneler, lisans anlaşmaları, efendim reklamlar, billboardlar ve onu hep çocukluğuna bağlayan ve hep çocukluğunda bir şey arayan oyuncakları. Şimdi sanat tabii yalnızca sanat değil artık. Bir yatırım aracına dönüştü, dönüştürüldü. Ve sistem Michael'ı sevdiği için değil, bence sattığı için alkışlattırdı ve alkışladı. Şimdi insanlar tabii Michael Jackson'ı izlerken, dinlerken o giderek herkes Michael Jackson'a yaklaşırken Michael Jackson kendinden uzaklaşmaya başladı. Şimdi bir insan nasıl marka olur? Ne zaman marka olur? Ve marka olan insanın geriye kalanı acaba ne kadar gerçektir? Ya da ne kadar insandır demek istemiyorum ama ne kadar doğrudur? They don't care about us. Onlar bizi umursamıyorlar. Yine Michael Jackson'dan dinlemiştik bu çalışmayı. Şunu söylüyor. Tüm söylemek istediğim şu ki aslında bizi umursamıyorlar. Söyle bana, ne oldu benim hayatıma? Görünmez miyim beni yok saydığın için? Bildirgen bana özgürlük vaat etmişti. Şimdi utancın kurbanı olmaktan bıktım. Beni kötü bir isimli sınıfa atıyorlar. Buranın benim geldiğim topraklar olduğuna inanamıyorum. Biliyorsun, bunu söylemekten gerçekten nefret ediyorum. Devlet görmek istemiyor. Ama eğer Roosevelt yaşıyor olsaydı o bunun olmasına izin vermezdi. Hayır, hayır. Dazlak kafa, kuru kafa, herkes yoldan çıkmış. Bu durum spekülasyon. Herkes hukuk davası. Vur bana, yumrukla beni. Beni asla çöpe atamazsın. Evet, dinleyelim bakalım. Bu gerçekten çok anlamlı ve Michael Jackson'ı bence en iyi anlatan çalışmalardan biri. They don't care about us.

Neverland'i biliyorsunuz. Kaliforniya'daki eski malikanesi. Oo, haberlere konu olur. İşte sistem medyası anlatır da anlatır. İşte malikanenin içinde o var, bu var, şu var. İşte içinde gölü var, balıklar var, kayıklar var, var oğlu var. Yani bir saltanat hayatı anlatılır. Ama Neverland yalnızca bir malikane değil. Michael Jackson'ın bence kayıp dünyası ya da kaybettiği dünya. Çocukluğu belki Michael Jackson'ın. Çünkü Michael'ın satın almaya çalıştığı şey aslında mutluluk değil, malikane de değil. Çocukluğunu satın almak istiyor. Çocukluğuna dönmek istiyor Michael Jackson'ın. Ne kadar zengin olursanız olun, tabii ki çocukluğunuzu ve hatta gençliğinizi yeniden satın alamazsınız. Childhood, çocukluk. Dinleyelim bakalım. Çünkü Michael'ın satın almaya çalıştığı şey aslında mutluluk değil, malikane de değil. Çocukluğunu satın almak istiyor. Çocukluğuna dönmek istiyor Michael Jackson'ın. Ne kadar zengin olursanız olun, tabii ki çocukluğunuzu ve hatta gençliğinizi yeniden satın alamazsınız.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli izleyenleri, geldik programımızın sonuna. İnanın ben de nasıl geçti vakit anlayamadım. Çünkü o kadar çok şey var ki anlatacağım Michael Jackson'la ilgili. Bir Elton John programı da yapacağım. Onda da bayağı bir doluyum yani. Onda da anlatacağım çok şey var. Ama gerçekten Michael Jackson bütün bu bize anlatılan, bize gösterilen, karşımızda işte dans eden, vücudunu bütün kıvrımlarıyla kullanan Michael Jackson'ın arkasında başka bir Michael Jackson olduğunu zaten bütün insanlık hissetti. Hissetti ama bu tam anlatılmadı. Yani işte bir Michael Jackson'ın konser hazırlıklarındaki bir belgeselini izledim.

yok. Birkaç Michael Jackson röportajı, yani belgesel röportajı izledim. Yok, hayır, hayır. Çünkü yani onu anlatan kanallar, onu, o belgeseli yapan şirketler, işte onlar zaten Michael Jackson'ın Michael Jackson olmasına ön ayak olanlar. O sistemin içerisinde bir Michael Jackson. Onun için sanki biraz o fotoğrafın dışına çıkıp, o sistemin belki biraz dışına, bir adım olsun, bir milim olsun belki çıkıp Michael Jackson'ı anlatmak çok daha şey diye düşünüyorum, gerçeğe yaklaştırır diye düşünüyorum. Şimdi güzel parçaydı değil mi, çocukluk? Yani Michael Jackson gibi böyle çok groove, efendim çok sert, çok şeyi yüksek, performansı yüksek, köşeleri yüksek, drums'ın, işte vurma sazların, davulun böyle güm güm vurduğu, kick'in beyninize çakar gibi vurduğu bir müzik ortamında Michael Jackson çocukluk konu, çocuk ve çocukluk konu olduğu zaman inanılmaz bir naif şeye bürünüyor. Bir kalıba giriyor. Orada dönüyor, içine dönüyor bir kara delik gibi sanki. Ve sonunu göremiyoruz onu. Ne olduğunu. Bence bu işte bize gösterilmeyen Michael Jackson belki orada diye düşünüyorum. 25 Haziran 2009 yılında, yani bundan tam 17 yıl önce Michael Jackson Londra konserleri için hazırlanıyor. Yine böyle hummalı bir hazırlık. Ama sonrasında işte birkaç meslektaşı, şu an hatırlamıyorum isimlerini ama yani o dönem haberleri hatırlıyorum. Son dönem bayağı bir içe kapandığı, provalara çok fazla şey yapmadığı, gelirken hani derler ya, ayaklarım geri gidiyor gibi böyle, yani isteksiz olduğu, sürekli düşünceli olduğu. Çünkü gerçekten sistem ayağı kaldırdı ve sonra silindir gibi üstünden geçmeye kalktı. Geçemedi aslında da. Yine Michael Jackson aynı yerde. Şimdi bir şeyleri çıkıyor işte yavaş yavaş. Bu skandal dosyalarının içerisinde Michael Jackson maddelerine de rastlıyoruz. Şimdi Londra konserleri ama gerçekten çok manidar bence. Londra konserlerine hazırlanırken ki şeyi, Michael Jackson'ın koyduğu ne diyorlar ona, motto mu diyorlar, motto ya da işte slogan diyelim, hadi motto demeyelim, this is it ya, işte bu kadar, işte bu kadar dediği hazırlık, this is it dediği hazırlık. Ve Michael Jackson o hazırlıkta yani burada iş bitti dercesine bir motto ile, bir sloganla çıkıyor yola. Ve gerçekten de öyle oluyor. Michael Jackson göçüp gidiyor. Ve bu iş burada onun deyimiyle bitiyor ama aslında bitmiyor. Michael Jackson dünya müzik tarihine gerçek anlamda gerçek bir yıldız olarak ışıl ışıl geçiyor. Çünkü niye, geride milyonlarca değil milyarlarca insanın yaşamına girmiş, moda bir laf ya, hayatına dokunmuş. Ben sevmiyorum o lafları ama şarkılar kalıyor. İnsanların kalbine işlemiş şarkılar kalıyor. Şimdi bugün tabii Michael Jackson'a bakarken yalnızca bir sanatçı görmüyoruz. Bir çocuk görüyoruz. Bir yalnızlık görüyoruz. Endüstriyi. Sonra bir bedel ödeyen bir hayat ve bir çağın yükselişi. İşte bu yüzden belki ölümünün üzerinden bu kadar, bakın yıllar geçti, 17 yıl geçmiş. Ya konuşuyoruz Michael Jackson'ı. Belki bir 17 yıl sonra, belki bir çok daha fazla yıl sonrasında da belki konuşulacak. Çünkü aslında şarkılarıyla yaşıyor Michael Jackson. Şimdi Earth Song, 1997'de Earth Song'u dinleyeceğiz. Münih'te bir canlı kayıt, bir konser kaydı. Muazzam tabii, böyle hınca hınca her taraf. Ve Michael Jackson 1997'de burada yine muhteşem bir konser veriyor.
var. Evet, bu akşam bu kadar. Dedim ya, söyleyecek Michael Jackson için söyleyecek çok şey hayal ediyordum. Ancak bu kadarını sığdırabildim. Umarım kendi açımdan, kendi baktığım noktadan sizlere aktarmaya çalıştığım Michael Jackson, sürekli bizlere itelenen ve Michael Jackson'ı öteleyen anlatımın önüne geçmiştir diye hayal ediyorum. Esenlikler diliyorum efendim. Tekrar buluşmak üzere.